Oldu Ece yalnızı Kocvalı bir çuda Aşevay ucerozi Mehteban adamozi İse dalek yok mozi Dünca egin çuda Minçottan hangoş bin Çatın korayı Dolar istras dolia İç okul ozik binden ember diya Hallo der rozi gaze Gerin gamozi bafe Tudok ece yalnızı Kocvalı bir çuda